esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

kadar kolay mı sevdim seni? Bu kadar kolay mı alıştım sana? Ben seni ölümüne severken bu kadar kolay mı bitirdin beni? Gözünü kırpmadan

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: güneşi karartan uykusuz gecelerimi, kalın bir yorgan
1: Radyo
0: gibi
1: örten üstüme. 98.7.
0: Eğer anlatabilseydim sana düşüncelerimi, bir sevda melodisi yüklerdim sesime. Ne zaman gönlümdeki aşktan konuşsam, gem vuruyorsun çocuksu hevesime. Çırpınma boşuna fe tipi sana kalbim. Unutmadım, unutmayacağım, unutamam. Sus ne olursun, yazık etme nefesine, sus. Bütün güzellikler senden almış ilhamını. Yüzüne baktığımda kesiliyor nefesim. Sevdan kızgın demir gibi dağlar canımı. Beni bir çocuk gibi avutuyor resmin. Nice dergahlarda dilekler tuttum, hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum.

seninle başladı bendeki hayat sevgisi. Can oldun ömrümün her saniyesine. Nefes alıp veriyorsam sebep sensin. Unutmayacağım, unutamam, unutamam. Sus, sus ne olursun, yazık etme nefesine. Mevsimleri değiştiren şeyler var hani. Güneş kızgınlığıyla vurur kar tanesine. Ama sen sakın dokunma bendeki mangal yüreğe. Ben benzemem dağlardaki kar tanesine. Seni unutmam için kıyameti bekle. Çünkü o gün her şey dönecek tersine. Ben ki seni ruhumla sonsuz seviyorum. Unutmayacağım seni, unutamam, unutmam. Sus, sus, yazık etme nefesine. Derviş dergahına dilekler tuttum. Hasretini koynumda uyuttum. Ben unutmayı unuttum. Seni nasıl unutamam?

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

0: esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.
1: Radyo General 98.7.

0: Mutfak.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf 67.com reklamları sundu.

Radyo General 98.5.

Zonguldak Esnaf Rehberi satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Esnaf67.com reklamları sundu.

Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim.

yüreksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamboya bir kurşun sürdüm.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Akdeniz Satış'ta esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
0: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
0: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
0: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
0: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
0: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.

0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mutfak.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

istediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk istediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
4: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
2: Efendim, yemeğin bir mekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 31 Ağustos 2026 Pazartesi, tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün ve huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta geçirmesini temenni ederek haftanın ilk gününden gönül dolusu, kucak dolusu sevgi ve selamlarımızla birlikte programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz. Herkese günaydın efendim, hoş geldiniz.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Dinleyeceğiniz herkese günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Burası Radyo General 98.7. Pazar hariç her sabah bilindiği gibi sizlerle birlikte oluyoruz. Güne merhaba diyoruz. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni, ızgara köfte ve ev yemekleriyle sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Komar Hastanesi yolu üzeri Sosyal Sigortalar Kurumu yanında Karadeniz Ereğli'de sevgili dinleyicilerimiz. Tüm dinleyicilerimize sevgi ve selamlar gönderelim. Konkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş. Bay Kemal ve Hakan Usta günaydın demiş. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmiş. Evet, Hakan Usta yine bizlerle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Günaydın mesajlarını iletmişler. Günaydın diyelim. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar, Mehmet Boran babamız Akiş Kuru Temizleme sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. İzmir'den manevi kızım Emel Topal selam olsun. Ayrıca Emel Kabaçam ablamıza da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Rukiye Hanım bizlerle birlikte. Aycan Hanım yine bizlerle birlikteymiş. Ayrıca Duygu Hanım günaydın mesajını iletmiş. Bursa'dan yine Özlem Hanım bir şarkı istemiş. Herkese günaydın. Hasan Terzi, Hasan'ımıza da selam olsun. Sabah yine birlikteydik. Sevgili Hasan Terzi kardeşime de sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Ümit Canbaz kardeşimize, Kazım Köroğlu hepsine selam olsun diyelim. Yunus Aykanat günaydın mesajını iletmiş, şarkı da istemiş. Listemizi aldık sırayla sevgili dinleyicilerimiz. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi.

programımız devam ediyor. 0372 606 06 06'dan isteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmaya başladınız bile bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Her zaman olduğu gibi tanıtıcı özel programlarımız var. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı tüm müşterilerine ve Radyo General dostlarına mutlu, sağlıklı, huzurlu bir sabah ve huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta geçirmesini temenni ediyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleriyle Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı en güzel lezzetleri sizlere sunmaya devam ediyor. Et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan ve tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyor. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Birazdan isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz ama şimdi radyolarınızda Hande Yener geliyor.

Evet sevgili dinleyicilerimiz, şarkıda bir kopukluk meydana geldi. Dönem dönem oluyor bu tür şeyler sevgili arkadaşlar. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim bu akşam güzel bir tiyatro var. Liman Arkası Tiyatrosu. Zonguldaklı kardeşimiz kendisi yazıp yönetti. Belediye Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak. Yazan ve oynayan Ulaş Çağatay Sönmez. Ulaş Çağatay Sönmez kardeşim, sevgili arkadaşlar, sinema tiyatroyu bitirdi. Tiyatro eğitmeni, aynı zamanda tek kişilik güzel bir oyun. Herkesi bekliyoruz bu akşam saat 20.30'da Zonguldak Belediye Kültür Salonu'nda. Yazan ve yöneten Ulaş Çağatay Sönmez kardeşim, bu oyuna herkesi bekliyoruz efendim. 0372 606 06 06, birazdan isteklerinize yer vereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sabah sabah, yani şöyle bir saat

günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımız efendim Girne'deki gemi faciası, 18 kişi kayıp, hala bulunamadı. Girne açıklarında batan gemide kayıp 18 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Helikopter ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları akıntı yönüne doğru kaydırılarak sürdürülmekte. Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan Filo Jet isimli yolcu gemisinin Alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Son gelişmeye göre helikopterler ve gemilerle yürütülen aramalar denizdeki akıntının yönü dikkate alınarak doğuya kaydırıldı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken 241 kişi kurtarıldı. 18 kişiye henüz ulaşılamadı sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Birazdan isteklerinize ve mesajlarınıza yer vermeye başlayacağız. Herkese günaydın. Burası Radyo General. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın. Mimoza Oral yengemize ve yeğenim Okan Oral'a da sevgi ve selamlar göndermiş olalım efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diler. Efendim kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm organizasyonlarınızda yanınızdayız. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzere 2. TOKİ konutları altında hizmet vermeyi sürdürmekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, şimdi de hava oldukça sıcak olduğu için yavaş yavaş artık hava soğuyor. Sevgili arkadaşlar, manevi kızım Emel Topal her gün olduğu gibi yine İzmir'den bizlerle birlikte İzmir'e de kucak dolusu sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Hava soğuyor sevgili arkadaşlar yavaş yavaş ama yani serinlemeye başladı değerli arkadaşlar. Ağustos'un 15'i yaz, 15'i kış, Zonguldak böyle derlerdi sevgili dinleyicilerimiz. Bu sıcak havada özellikle çok sıcak bir yaz geçirdik. Meteorolojiden yağışlı bir hava uyarısı geldi. Şöyle bir karlar düşer diyelim sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. İstanbul'dan bizlere kulak vermekte olan kız kardeşim Hülya Çağlayan'a, yeğenlerim Ali ve Rıza Güney'e sevgi ve selamlar gönderelim. Yine Zonguldak'taki arkadaşları kız kardeşim Hülya Çağlayan'dan Yüksel Sağlam, Hanife Sağlam, Birgül Çimen, Filiz Yoğurtçu ve tüm ticaret liselilere, eski ticaret liselilere, o dönem arkadaşlarına da sevgi ve selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca Kapuz Yeşil Mahalle sevgili Ayşe Şenol Çağlayan yengemize, Ayşe Şenol Çağlayan yengeme, Ali Çağlayan abime de sevgi ve selamlar gönderelim. Yine yeğenlerimiz Sikaan Çağlayan, Burak Çağlayan ve Yasmin Çağlayan gelinimize selam olsun diyelim. İstanbul'dan Ali ve Rıza Güney yeğenlerimize sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efendim program devam ediyor. Herkese bir kez daha günaydın. Muzaffer Yahşi abimiz bizimle birlikte. Hadiye Hanım yine bizimle birlikte. Herkese sevgi ve selamlar gönderelim. Nadiye Yazıcı Hanım'a da sevgi ve selamlar bizimle birlikteymiş. Akrep Nalan geliyor. Karlar düşer, düşer, düşer ağlarım.

0: istek hattı devrede. Hemen şimdi kurma. 0372 606 0606.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la Gönül

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürecek yayınımız araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına da selam olsun efendim. Efendim, Melih Gökçek'in yalanı çabuk çöktü. Daire alıp Alman vatandaşı olmak mümkün değil. AKP'li Melih Gökçek oğlunun Almanya'da vatandaşlık almak için şirket kurup daire satın aldığını iddia etse de Alman vatandaşlığının bu yolla alınamayacağı ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek ailesinin Almanya'daki milyonlarca euroluk gayrimenkul yatırımlarını Alman vatandaşlığı gerekçesiyle savunsa da Alman mevzuatı iddiasını boşa düşürdü. Almanya'da gayrimenkul satın almanın veya yatırım yapmanın vatandaşlık hakkı sağlamadığı ortaya çıktı. Almanya'da ev, arsa, daire veya ticari gayrimenkul satın alarak vatandaşlık kazanılamıyor. Şirket kurmak ya da yatırım yapmak da doğrudan vatandaşlık hakkı vermiyor demiş. Yani Melih Gökçek'in yalanı çabuk çökmüş sevgili dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Efendim, kaymakam ile koruması birbirine girdi. Savcılık soruşturma başlattı. Sinop'un Erfelek ilçesinde kaymakam ATY ile koruma görevlisi NA arasında kaymakamlık binası önünde tartışma çıktı. Tarafların karşılıklı hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs iddiaları üzerine Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadı sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım. Yunus Aykanat demiş ki, günaydın Cengiz abi, yayınlar cumartesi İbrahim Tatlıses'ten usta istemiştim. İş yüzünden patron başka yere gönderdi, dinleyemedim. Bir daha çalabilir misin? Çok sevinirim. Çalmazsan da canın sağ olsun. Size ve bütün dinleyicilere gelsin. Kolay gelsin abi demiş. Yunus kardeşim, öyle şey olur mu? Ne demek çalmazsan ya? Tabii ki dinletiyorum. Evet, İbrahim Tatlıses yorumuyla geliyor. Usta.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606 isteklerinizi ve mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz bizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım. Değerli dinleyicilerimiz, Nalan Altınörs'ten Bir Dünya Yarattım şarkısını, onu birçok sanatçıdan var, Nalan Altınörs'ten bulamadık ama bu şarkıyı, Sev Beni isimli güzel bir şarkı var. Bu şarkıyı dinletelim. Kim istemiş? Muzaffer Yahşi abimiz istemiş. Günaydın Cengiz Bey, iyi yayınları, iyi haftalar diliyorum. Bir Dünya Yarattım, yalnız ikimiz için orada tüm sevgililer. İkimiz için başka sevgiye yer yok. Benim dünyamda orada sevgiler, yalnız ikimiz için. Sayın Nalan Örsten, Nalan Örsten dinletirseniz mutlu olurum. Tüm Radyo General dinleyicilerine armağan olsun demiş. Evet, Nalan Örsten güzel bir şarkı gelecek ama Altın Örs, Sev Beni isimli güzel bir şarkı geliyor. O şarkıyı bulamadık. Bulduğumuzda önümüzdeki dakikalarda da dinletiriz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. İstekleriniz ve mesajlarınız gelmeyi sürdürüyor bizlere. Efendim herkese günaydın. Gizli kamera skandalı büyüyor. 15 bin görüntülük arşivde ünlü mağazalar ve oteller de çıktı. Bakırköy'deki bir poliklinikte başlayan gizli kamera skandalı devasa bir ağa dönüştü. Deneme kabinlerinden otellere kadar uzanan 15 bin mahrem görüntünün internete satıldığı ortaya çıkarken soruşturma da 3 kişi tutuklandı. Bakırköy'de bir güzellik merkezinde başlayan gizli kamera skandalı, yurttaşların en mahrem alanlarını siber pazarda satıldığını belgeleyen devasa bir arşivi ortaya çıkardı. Epilasyon odalarından ünlü giyim mağazalarının deneme kabinlerine ve otellere kadar uzanan 15 bin görüntülük şantaj havuzu siber polisin incelemesine takılırken şüphelilerin çelişkili savunmaları mahkeme kayıtlarına girdi sevgili dinleyicilerimiz. Telegram üzerinden satılması skandalında yeni bir detaylar ortaya çıkmış. Devasa bir şantaj tehdit ağını da ortaya çıkarmış polis sevgili arkadaşlar. Evet, Masal Terzi Hadiye Hanım, Arif Susam Ben Seni Ölümsüz Sevdim şarkısını istemişti. Ramazan Derebaşı kardeşimiz de bizimle birlikte. Günaydın Kozlu Merkez'den iş yerinde yardımcım Celal kardeşimle birlikte. Herkese hayırlı günler diliyoruz. Sait Uçar'dan Saçları Uzun Uzun parçasını çalar mısınız? Hasan Özdemir kardeşimize de günaydın diyelim. Ramazan Derebaşı da ne istemiş? Para isimli bir şarkı istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Onu da listemize aldık. Turgut Bozkurt'tan Para parçasını çalar mısın? Bu parça başta mahalle arkadaşım Turgut, Ömer, Selahattin Derebaşı'na ve siz değerli general dinleyicilerine armağan olsun demiş. Sırayla ulaştıracağız. Hadiye Hanım'ın isteği var şimdi de listemizde. Arif Susam yorumuyla Ölümsüz Sevdim geliyor efendim.

Bir de Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım: kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyor. Alo, paket 0552 234 07 67. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Evet, Ankaralı Turgut'tan Para şarkısını istemişti. Ramazan Derebaşı kardeşim, biz de ulaştıracağız sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Değerli dinleyicilerimiz, haberlerimiz de var. İlginç, çok böyle insanın böyle kanını donduran haberler var. Onları da tabii paylaşacağız. Hayatta nelerle karşılaşıyor insan, neler oluyor? Hemen şöyle bakalım. 16 yaşında hastane tuvaletinde doğum yaptı, kuzeniyle ilgili iddiası şoke etti. Mersin'in Erdemli ilçesinde annesiyle karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 16 yaşındaki H.E.Y. iddiaya göre tuvalette doğum yaptıktan sonra yeni doğan bebeğini çöp kutusuna bıraktı. Tedavi altına alınan genç kız, hamileliğin kuzeniyle yaşadığı ilişki sonucu meydana geldiğini öne sürerken, bu iddia üzerine ayrıca adli inceleme başlatıldı. H.E.Y. kasten öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanırken, annesi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, Ankaralı Turgut Para diyecek, Ramazan Derebaşı istemiş.

0: Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Programımız Sait Uçar'la devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Özdemir demişti ki günaydın Kozlu Merkez'den, iş yerinden, yardımcım Celal kardeşimle herkese hayırlı günler diliyoruz. Sait Uçar'dan saçların uzun uzun parçasını çalar mısınız? Nesrin Şahin, Nesrin Hanım merhaba Cengiz Bey, hayırlı yayınlar. Bir şarkı isteğim var. Zuhair Mot'dan İhtiyacım Var şarkısı çalarsanız sevinirim. Cengiz'im günaydın, iyi yayınlar. Kızım Selen, misafirlerimiz Songül, Gülhan ve Emir için sıradaki parçayı istiyorum demiş Hakan Güneş. Hakan abiye selam olsun. Zonguldak Kozlu, Seyfetler Köyü, Tepe Mahallesi. Ben Mustafa Akbaş, torunum Selçuk Akbaş, torunum Elif Nur Akbaş, torunum Fatma Esin, Baykara Oy Pullim istiyoruz demişler. Sırayla ulaştıracağız sevgili dinleyicilerimiz ama önce Sait Uçar saçları uzunla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket 0552 134 07 67. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz efendim. Zuhair Mott'tan İhtiyacım Var şarkısını kim istemişti? Hemen şöyle bakalım. Nesrin Hanım, Nesrin Şahin, biz de kendisine ve sevdiklerine armağan ediyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere ulaştırmayı da sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, hemen şöyle bakalım. 0372 606 0606. Günaydın Cengiz abi, ben Türk Ali Başköy'den, Kadir adı güzel, Orhan Gencebay'dan, ikimizden biri kalmadı artık şarkısını eşim Nurhan, kızım Kardelen, sevgiyi sevmeyi bilenlere, sahte olanlara gelsin. Teşekkür ederim abi, canlı yayında türkü söylemek istiyorum demiş Kadir adı güzel. Kadir, bakalım duruma göre sevgili arkadaşlar, duruma göre canlı yayına da alabiliriz. İkimizden biri Orhan'dan, değil mi efendim? Orhan Gencebay'dan göndermiş olalım. 0372 606 0606.

0: Bir kalma.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Celal Usta'mızın isteği vardı. Sırayla ulaştıracağız sizlere. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyor. Çorbalar, kahvaltı tabağı, kahvaltı çeşitleri, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızda. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Telefon 552-134-07-67. Evet, hemen şöyle bakalım. Turgut kardeşimizin bir isteği var. Listemize aldık, göndereceğiz. Ne demiş? Turgut Bozkurt, pişman olur musun parçasını, yoğun istek var demiş. Turgut Bozkurt istemiş. Tamam, sırayla göndereceğiz sevgili arkadaşlar. İsteklerinize ve mesajlarınıza da yer vermeye devam edeceğiz sırayla. Ama önce Ağlamayın şarkısı gelecek. Hakan Güneş sıradaki şarkıyı istemiş. Mustafa Akbaş'ın isteği var. Selam Akçakoca'dan Ferhat, Coşkun Sabah'tan parçalar demiş. Parçalar mı? Hangi parçası olsun? Coşkun Sabah kardeşim, istediğin şarkıya da yer veririz. Ama önce Ağlamayın geliyor Celal Usta'mız için.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sizin seçtiklerinizle sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Oy Pullim geliyor. Kim istemişti bizden bu şarkıyı? Mustafa Akbaş, Zonguldak Kozlu Seyfetler Köyü Tepe Mahallesi. Ben Mustafa Akbaş, torunum Selçuk Akbaş, torunum Elif Nur Akbaş, torunum Fatma Esin Baykara için Oy Pullim istiyoruz demişler. Biz de ulaştıralım. Sırayla isteklerinize yer veriyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Hakan Kurt yorumuyla Oy Pullim. Müzik

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekteyiz. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Ferhat Bey'in bir isteği var Coşkun Sabah'tan. Biz de güzel bir şarkı seçtik. Akçak Hoca'dan Ferhat Mat istemiş. Ulaştıracağı sırayla sevgili dinleyicilerimiz. Aynı zamanda Bursa'dan Özlem Hanım'ın bir isteği var. Rukiye Hanım yine bir şarkı istemiş, sırayla yer vermeyi sürdüreceğiz. Rad'dan Zeynep Hanım da bizlerle birlikte. Elmas Hanım yine şarkı istemiş. Herkese bir kez daha günaydın efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Mimoza Oral yengemize, Berin Oral yengemize, Yalçın Oral abime selam olsun diyelim. Terzi Hüseyin Sağır abiye, Celal ustamıza, Hadiye Hanım'a, Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti ve İrem kızımıza kucak dolusu sevgi ve selamlar. Topuk Remzi Dinler abimize, Akiş Kuru Temizleme Mehmet Boran babamız, manevi babamız, Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimiz, Ahmet Tiryaki kardeşime selam olsun, sevgiler gönderelim. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından ameliyatlarımızı gerçekleştiren öğretim üyesi doktorumuz Reha Girgin, Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşim Müjde Hanım'a selam olsun. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımıza, değerli eşi Nesrin Savran hanımefendiye, diş hekimi oğlu Berkay Savran'a sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım, istek var sevgili dinleyicilerimiz, kim ne istemiş bizden. Turgut Bozkurt söylüyor Pişman Olursun şarkısını. Ömer, Selahattin, Uğur Hoca, İsmail Aytaç, İsa Hoca, Ramazan Derebaşı hep birlikte radyo başında bekliyorlarmış sevgili dinleyicilerimiz. İsa Hocamıza da buradan sevgiler, selamlar göndermiş olalım. Tüm dinleyicilerimize de selam olsun. Pişman Olursun Turgut Bozkurt yorumuyla geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Müslüman abi hayırlı günler. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı rica edebilir miyim? Şunu da söylemek istiyorum. Zonguldak Belediyesi inazı yollarını ne zaman yapacak, usandık demiş Gürdal Demir kardeşim. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı ulaştıracağız kendisine. 0372 606 0606. Ferdi Tayfur yorumuyla dinleteceğiz. İsteklerinize yer vermeyi sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yayın esnasında telefonla arıyorsunuz. Telefonlara yayında bakamıyorum. Değerli arkadaşlar, onu da söyleyeyim sizlere. Çünkü yoğunum burada tek başıma. Dolayısıyla telefonlara bakamıyorum. Sadece mesaj gönderin. Hemen şöyle bakalım Ferdi Tayfur'un. Hiç uzun süredir dinletmediğimiz bir şarkısı. Dinletelim sevgili arkadaşlar. Evet, Yaralıyım Dertliyim şarkısını gönderelim. Ayrıca Nevin Özdemir, Ahmet Özdemir çiftine, İrem kızımıza, Çatalağzı'ndan Köfteci Mustafa'ya, Fethi abimize, Hüseyin Koçbaş kardeşimize, tüm ferdicilere armağan olacak bu güzel eser Radyo General dostlarına da geliyor.

0: Gülüyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz. 0372 606 0606. İstek mesajlarınız için bizlere ulaşıyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Hanım Bursa'dan, iyi yayınlar Cengiz Bey demiş. Nilüfer'den ta uzak yollardan geldim kollarına isimli şarkıyı istiyorum. Bu şarkıyı Kozlu'daki arkadaşlarımıza armağan ediyoruz demiş. Aynı zamanda tüm radyo general dostlarına, komşularıma, akrabalarıma iyi yayınlar efendim demiş. Biz de gönderelim bu güzel eseri ta uzak yollardan.

Sevgili izleyicilerimiz, programımız sürüyor. Kıymetli eşim Hülya Hanım da bizimle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Efsane 67 sevgili arkadaşlar, meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri sizleri bekliyor. Et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü kına nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyor sevgili dinleyicilerimiz. Alo paket 0552 134 07 67. Şimdi de Pınar Dağdelen'den güzel bir eserimiz var.

dinleyicilerimiz. Gerçekten. Programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yüksel Sağlam, Hanife Sağlam, Birgül Çimen, Filiz Yoğurtçu, kardeşim Hülya Çağlayan İstanbul'dan bizlere kulak vermekte. Ona ve tüm sevdiklerine de buradan selam olsun diyelim. Ayrıca Ayşe yengemiz Ayşe Şenol Çağlayan, Ali Çağlayan abimize yine sevgi ve selamlarımızı ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Mimoza Oral yengemize ve Okan Oral yeğenimize de selam olsun. Sevgilerimizi ulaştırmış olalım. Bu güzel eser onlara armağan olacak. Yine yeğenlerimiz, sevgili dinleyicilerimiz Burak Çağlayan, Kaan Çağlayan ve İstanbul'dan yine yeğenlerimiz Ali ve Rıza Güney selam olsun. Sevgilerimizi göndermiş olalım efendim. Ve saatlerimiz 11.57'yi gösteriyor. Reklamlar öncesinde güzel bir eser sizlerle birlikte oluyor.

0: malzemelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. esnaf67.com reklamları sunar.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
3: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 90 13. 0543 430 90 13.
3: Kahveci Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası benim de sevdiğim eserlerden bir tanesiydi. Hüner Coşkun Er yorumuyla dinlemiş olduk bu güzel eseri sevgili dinleyicilerimiz. Herkese bir kez daha selam ve sevgiler gönderelim. Bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafede lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni ızgara köfte, ev yemekleri ile sizleri bekliyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yolu üzeri Sosyal Sigortalar Kurumu yanında. Sevgili dinleyicilerimiz, manevi kızım Emel Topal İzmir'den bizlere kulak vermekte. Çok sevdiği bir tanesi Sado için Sado'ya armağan ediyor. Bu güzel eseri kıymetli kardeşime gidiyor. Çok sevdiği Sado'suna manevi kızım Emel Topal'dan armağan oluyor. Zeki Müren yorumuyla dinleyeceğiz. Seven ne yapmaz?

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Yaşar Usta ve Bayram Usta, sıradaki şarkıyı, abi senin seçimlerin güzel demişler, sıradaki şarkıyı bize çalar mısın? Aynı zamanda Özlem Hanım da sıradaki şarkıyı istemiş. Bir şarkı hakkınız var sevgili arkadaşlar. Çok fazla yoğun mesaj olmazsa ikinci şarkıyı da yine dinletebiliriz sevgili dinleyicilerimiz. Efsane 67 Merkez, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında neler var efendim? Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm özel gün ve organizasyonlarınızda yanınızdayız. Adres Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri, 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte. Alo paket sevgili dinleyicilerimiz, hemen şöyle bakalım. 0552 134 07 67. Sevgili arkadaşlar, Osman Sönmez, kıymetli arkadaşım Osman Sönmez'in oğlu Ulaş Çağatay Sönmez bu akşam tek kişilik tiyatro oyunuyla karşınızda olacak. Sevgili arkadaşlar, bu akşam yani pazartesi akşamı Belediye Kültür Merkezi'nde tek kişilik oyunuyla saat 20.30'da sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Oyunun adı Liman Arkası. Tek kişi kendisi oynayacak. 3-4 tane rolü var. Değişik rollere girecek. Herkesi de bu güzel oyuna, arkadaşımın oğlunun oyununa herkesi bekliyoruz. Ulaş Çağatay Sönmez'in oyununa herkesi bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli kardeşim Hülya Hanım'a da, Hülya Çağlayan'a da İstanbul'a buradan sevgiler, selamlar. Değerli eşim Hülya Oral Çağlayan'a da selam olsun diyelim, sevgili eşime ve aynı zamanda tüm Radyo General dostlarına. Sıradaki şarkıyı isteyenlere de geliyor. Nesrin Sipahi yorumuyla dinleyeceğiz. Kalbe dolan o ilk bakış.

Efendim, güzel bir eserdi. Ben sanat müziği eserlerini seviyorum gerçekten. Hani türkülerimiz de güzel, sanat müziği eserlerimiz de çok güzel. Ama bazı şarkılar vardır, özellikle bu şarkı gibi, sanat müziği şarkısı gibi, böyle alır götürür mesela lise yıllarına insanı, değil mi efendim? Benim sevdiğim eserlerden bir tanesiydi bu. Bir icra edelim mi? Ne dersiniz? Bir icra edelim bakalım, icra etmeye çalışalım. 12-15 saatler. Herkese bir kez daha günaydın demeyelim, öğleyi geçti. Hayırlı günler dileyelim efendim. Mutlu ve sağlıklı günler dileyelim. Kalbe dolan o ilk bakış. Hadi bakalım eşlik edelim. Siz de eşlik edin. Birlikte söyleyelim.

Ne güzel eser değil mi efendim? Çok güzel bir sanat müziği şarkısıydı. Birlikte icra etmiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi de yine güzel bir sanat müziği şarkımız daha gelecek sevgili arkadaşlar. Hep birlikte Seçil Heper'den dinleyeceğiz. Sizden gelenler var. Onları da paylaşacağız da böyle aklıma gelmişken birkaç sanat müziği dinleteyim istiyorum sevgili arkadaşlar. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı ailesine, çalışanlarına, müşterilerine de armağan olsun efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Hemen şöyle bakalım, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, soğuk sıcak içecekler, doğum günü, kına, nişan, tüm organizasyonlarınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermekte sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım, telefon 0552 134 07 67. Fehime Tiryaki annemize buradan sevgiler, selamlar göndermiş olalım. Sevgili annemize de onun sevdiği eserlerden

Bir tanesini yollayacağız şimdi. Sibel Can yorumuyla Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime de selamlar, sevgiler gönderelim. Tüm Radyo General dostlarına, radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize, burası Radyo General, bölgenin en güçlü sesi. Sevgili dinleyicilerim, Sibel Can geliyor. Tüm seven yüreklere de armağan edelim bu güzel eseri. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

0: Efendim Sibel Can'ın çok güzel bir eserini Sibel Can'dan dinledik. Evet, güzel bir şarkıydı. Bu şarkımızı dinlemiş olduk. Sevmekten kim usanır? Efendim Kıbrıs'taki gemi faciasında ailelerin çığlığı yürek yaktı. Şirket hala bilet satıyor. Kıbrıs'ta 267 kişiyi taşıyan geminin batmasıyla aileler "Kızım elimden kayıp gitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Limanlarda ihmal isyanı sürerken facianın sorumlusu Filojet'in hala bilet satması tepki çekti. Girne açıklarında batan ve 23 yıllık karanlık bir geçmişe sahip olan Filojet faciasından sağ kurtulan yolcuların anlattıkları 267 canın göz göre göre sulara nasıl gömüldüğünü ortaya çıkardı. Yolcuların "su alıyoruz, gemi batıyor" çığlıklarına 20 dakika sonra geçer yanıtını veren mürettebatın yolculardan önce canını kurtardığı, can yeleklerinin dağıtılmadığı ve alt kattaki yolcuların gemi içinde sıkışarak can verdiği iddia edildi. Sinirlendim. Çok sinirlendim. Canlı yayındayım. Ağzımdan farklı şeyler çıkmasın. Necdet Uygur'u hatırlatıyorum bu anlamda. Ben çok sinirlendiğim zaman rahmetli Necdet Uygur, canlı yayında tabii sinirlenebiliyor insan. Necdet Uygur ne diyordu? Ya anlamadık, anlayan anladı diyordu. Ben de öyle söylüyorum. Anlayan anladı. Ne geliyorsa içimden hepsini onlara gönderiyorum efendim. Evlatlarını karanlık sularda kaybeden acılı baba, ambulansların kalktığı limana alınmazken ihmaller zincirinin baş aktörü Filojet şirketinin seferlerine ara vermeden 6.000 lirayı aşan fiyatlarla bugün bile bilet satmaya devam ettiği büyük tepki çekti. Nedir bu Filojet? Nedir, kimdir, arkasında kim vardır? Bu Filojet'in derhal kapatılması lazım. Derhal seferleri durdurulsun, şirketin iş akdine son verilsin. Direkt ben orada Kıbrıs'ta önemli bir kişi olsaydım ya da Kıbrıs Devlet Başkanı ben olsaydım direkt Filojet'i aradan çıkartırdım. İptal ederim. Direkt iptal ederim. 20 dakika sonra geçer dediler, çocuklarım yağ gibi elimden kaydı. Faciada 12 yaşındaki kızı Seliha Miray Biçer ve 6 yaşındaki oğlu Mehmet Asaf Biçer'i sulara kaptıran acılı anne olay anında yaşanan ihmalleri ve dehşeti tüm detaylarıyla anlattı. Geminin su almaya başlamasının ardından yetkilileri uyardıklarını belirten anne, "Gemi batar dedik onlara, herkes bir ağızdan seslendi. Adam hep böyle oluyor, bir şey yok. Yok, korkmayın, yer değiştirin, hayatınızda ayağınıza su mu değmemiş" dedi. Bak gerizekalılara bak, bak gerizekalılara bak ifadelerini kullandı. Görevlilerin 20 dakika sonra gidecek, geçecek dediğini, ancak 20 dakika sürmeden geminin 1 metre ileri gitmeden sulara gömüldüğünü aktaran anne, "Üstümüze valiz düştü, mazot vardı, ayaklarımız kayıyordu, her taraf yağ gibiydi" demiş sevgili dinleyicimiz. Acılı anne yani neler söylemiş. Allah kolaylık versin sevgili dinleyicilerimiz. Bu Filojet denilen bu sorumsuz şirketin bir an önce kapatılmasını istiyoruz efendim. Bakın acılı anne ne diyor.
1: Sonra geçer dediler. Bak dedik gemi batar. Gemi batar dedik onlara. Herkes bir ağızdan seslendi. Gemi batar dediler. Gemi batar dediler. Adam dedi hep böyle oluyor. Bir şey yok dedi, korkmayın. Yer değiştirin dedi, hayatınızda ayağınıza su mu değmemiş dedi. Lanet kessin sizi. İhmal ettiler.
2: İhmal ettiler. Dönebilirler.
1: İhmal ettiler.
2: Niye dönmediler ya?
1: Dönebilirdi, ilerlememişti daha.
2: İnsanlar.
1: İlerlememişti daha. Benim kızım elimden kayıp gitti. Benim kızım elimden kayıp gitti. Tutamadım. Elini tutmuştum böyle. Üstümüze valiz düştü. Eli elimden kaydı. Yağ gibi kaydı. Mazot vardı. Ayaklarımız kayıyordu. Her taraf kayıyordu. Yağ gibiydi. Elimden kaydı.
0: Kardeşim, bu Filojet'in yetkililerine sesleniyorum. Bilmiyorum, buradan bizi duymazlar belki ama tüm yetkililere, Türk yetkililerine de sesleniyorum. Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Adalet Bakanı, yaptırım uygulayın, bir şeyler yapın. Kıbrıs'la görüşün. Şu Filojet'in kesinlikle ve kesinlikle şirketin akdini feshedin. Yok edin şu şeyi ya. Bu gerizekalıları yok edin ya. Adamlar hala bugün, insanlar ölmüş, hala bilet satıyorlar. Böyle bir gerizekalılık var mı ya? Böyle bir vurdum duymazlık var mı? Lanet olsun, yazıklar olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, Hasan Usta'nın istediği bir şarkı vardı. Hemen o şarkıya yer verelim. Cengiz Kurtoğlu yorumuyla dinleyeceğiz. Yine mi sen diyecek Cengiz Kurtoğlu.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Birazdan nihayetlendireceğiz programımızı da sevgili arkadaşlar. Sizden gelenleri sizlere de ulaştırmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Rasim Usta Kozu'dan, sevgili Rasim Usta'ya da buradan selam olsun. Sevgilerimizi göndermiş olalım. Telefona bakamıyorum. Yoğun olduğum için kusura bakmayın sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi de yine güzel bir şarkımız gelecek. Sonrasında programımızı nihayetlendireceğiz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı için hazırladığımız özel programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, tantuni, ızgara köfte ev yemekleri ile sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yolu üzeri Sosyal Sigortalar Kurumu yanında hizmet veriyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Evet, Rat'tan Zeynep Hanım Müslüm Gürses'ten Dost Çukuru istemişti. Bu şarkıyı tüm sevdiklerine ve bizlere armağan ediyor. Ellerinden öperim abi demiş. Aynı zamanda kilitçi Rasim Usta'ya da armağan edelim. Tüm Radyo General dostlarına da gönderelim. Ve bu şarkıyı tüm Müslümcülere de armağan etmiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Sonrasında programımızı nihayetlendireceğiz değerli arkadaşlar. Evet, 0-372-606-06-06'dan gelen bir iki mesaj daha var. Onları da yarına artık ilave edeceğiz efendim.

Bugün de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm radyo genel dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Her geçen gün, evet, dinleyici sayımız çığ gibi artıyor. Bizleri dinlediğiniz için, bizlere kulak verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hep var olun. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor sevgili arkadaşlar. Hayat felsefemiz olan sloganımız. Hemen anonsumuza bakacağız. Önce anonsumuza bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapağan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımız, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Borda Bereliler, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımız, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Hemen hayat felsefemiz olan sloganımıza geçelim sevgili dinleyicilerimiz. Neydi sloganımız? Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz efendim. Bugünlük bizden bu kadar. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da bu frekansta aynı noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ben yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: esnaf67.com reklamları sundu.

0: neden çekiniyorsun Fehmi?
1: Kimseden çekinmiyorum.
0: Sen bir benden çekinmiyorsun zaten. Mahalleye, arkadaşlarına, herkese karşı kendini sorumlu görüyorsun. Ama iş bana gelince...
1: İş sana gelince...

tarım ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralım.

aşkım iki günlük iptilala, hayatın tükenmez maceralarda, içinde binlerce istekler var.

67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767.

0: Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon

0: Birliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Akbank67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Şedi.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
2: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Derimiz, bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş.
1: Gönlümde Radyo General 98.7.
0: Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş.

Güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Yüreğimin yakıyorsun o güzel gözlerinle, bakışlarında bir ümit var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0300

0: Altın sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak.

bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Aşka yardan başka, yardan başka, bana senden
1: Radyo
0: başka
1: General, çare 98.7 bul.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Toprak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi. Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Aydeniz.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Yanındayken dünyanın en mutlu insanıyım. Sendeki güzelliğin ölecek hastasıydım. Sensiz şu günleri söyle nasıl yaşayayım? Akşam oldu bir tanem, özledim seni. Güzellikler toplanmış, inan ki sende. Mutluluğu görüyorum güzel gözlerinde. Yaşamayı isterdim kalbinin köşesinde. Akşam oldu ay ışığım, özledim seni. Namı çıkmazlara sokma ne olur. Yanan deli gönlümü yakma ne olur. Benden başkasına bakma ne olur.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun. Zonguldak Esnaf Rehberi Satışta.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değilsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senden başka yar bilmem. Ömür boyu gözüme bak de yeter. Bakarım.
1: Başım, Radyo General gözüm 98.7.
0: İster aşk denizine, ister hicran gölüne, ak de yeter. Bakarım. Başım, gözüm üstüne. Yılda bir olsa bile seviyorum de hele. Senden gelmişse eğer sefadır bana çile. Yalnız kalbimi değil, koca dünyayı bile. Yak de yeter, yakarım. Başı, gözüm üstüne. Başı, gözüm üstüne. Yeter ki sen bekle de, hiç kalır sabır taşı. Küçük bir umut bile olur gönül yoldaşı. Razıyım ömür boyu, gece gündüz gözyaşı. Dök de yeter, dökerim. Başı, gözüm üstüne.

Biliyorum bu aşkın yalnız sensin galibi. Her derdine razıyım, çıkmasın tek talibi. Varsın yağmur yağmasın, sen iste şimşek gibi çak de yeter. Çakarım başım gözüm üstüne. Tek söz etmem bu sevda vursa beni her yandan. Tanrım beni korusun benden bıktığın andan. Ne kadar sevsem bile bir gün olur dünyandan. Çık de yeter.

Biliyorum sevgili, gönlümde yerin gurbet. İster sılaya çağır, ister her gün sürgün et. Sen mutlu ol bir tanem, ben ömür boyu hasret. Çek de yeter, çekerim başım gözüm üstüne. Seni bu kadar sevmek yalnız benim günahım. Hiç şikayet ettim mi? Bir gün çıktı mı ağlım? Bir elimde yüreğim, bir elimde silahım. Sık de yeter, sıkarım başım gözüm üstüne. Başım gözüm üstüne.

Biz satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hasır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

Tavan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.

0: Granit mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren altın başlıoğlu granit mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altınbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altınbaş, adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı, telefon 0537 440 1686, 0372 266 6241. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ayşe.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428

0: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerim ışıkları yanıyor.
0: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
0: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
0: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
2: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
0: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
2: Kozlu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
0: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
2: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde
6: Radyo
5: soğan belirte belirte öğretti sağım solum. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi İyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanıma anne. Bak şimdi söylüyorum. Şuram işte. Sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne. Her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü. Hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama. Okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi.
6: Radyo General.
5: Babam hepsini
6: 98.7.
5: Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama Arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak, kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kız. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun. Zonguldak Esnaf Rehberi Satışta.

ki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum
1: radyo general 98.7 ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşımla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağında. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış.

0: Okuldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
1: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon

0: bilinirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Zonguldak Esnaf Rehberi Satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi.

0: Düğün Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372-222-1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri, lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Akılları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Biz satışta esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına.

0: evinize değer katar. Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0-535-428-8067 0-535-428-8067 Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın. Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

0: Cevap.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246

0: Yaklaştı artık.
1: Senin için değil bu yaz. Ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım. Aşkımıza ağlıyorum. Doyamadan bitti diye, yalan olup gitti diye. Ben ne sana ne kendime.
2: Radyo General 98.7.
1: Ne gidişin umurumda, ne dönmeni bekliyorum. El diline düşürdüğün

0: reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu. Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: radyo67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Sevgili ne zaman kavuşacak?

Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun. Zonguldak Esnaf Rehberi Satışta.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Radyo General 98.7.
1: Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok, yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı? Yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün seli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü elhibel sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında. Elimiz, ayağımız, ekmek davasında. Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken

0: Sislemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.
1: Radyo General.

diyorsun ki ana avrat söver gibi. Azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine, çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyor. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp,

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

kavrulmuş bir sıcağın ortasında, trafik lambalarında susatan bir çocuğun yüreğindeki umut kadar seviyorum. Ben seni soğuk kış aylarında sabahın köründe avazı çıktığı kadar bağıran simitçi bir çocuğun gözlerindeki umut kadar seviyorum. Ve ben seni dilenci bir kadının kucağında hiçbir şeyden habersiz uyuyan bir bebeğin meleklerle olan gülüşü kadar seviyorum. Ben seni Ahmet Kaya'nın ülkesini çok sevdiği kadar çok seviyorum.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

esirgemem sözümü. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

Kars'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

0: Madem sordun Hakim Bey, dilim döndükçe anlatayım. Ben 9'umda vazgeçtim çocuk olmaktan.
1: 98.
0: Ellerim hala küçücüktür eşit olduğumda. Bilye oynamaya fırsat bulamadım çalışmaktan. Benim okuduğum okul hayat, dersimin adıysa ekmek kazanma sanatıydı. Biz dalavereden çakmayız Hakim Bey, dümdüz adamlarızdır. Hani az önce dedin ya, dosyan çok kabarık be evlat, doğrudur. Bir o kadar da zapta geçmeyen icraatın vuku bulmuştur. 15'imde tanıştım ıslah eviyle. 17'imde Sübyan Koğuşu'nun en kıdemlisiydim. Boya sandığımı tekmeleyen bir zat-ı muhteremi darp ederek başladım nezarethaneleri ziyaret etmeye. Önceleri misafirdim kodeslerde. Sonraları kadrolu oldum adliyelerde. Ekmek teknemin nöbetçisi olmakla başladı sabıkam. Sonraları da eksik olmadı tutanaklarım. Suçsuzum desem biliyorum, inanmayacaksın Hakim Bey. Yahu sokakta kalıyorum. Çatı bize lüks o zamanlar. 3-5 kuruş sandıktan rızıklanıyorum. Ona da taş koymaya çalıştılar. Ne yapacaktım yani? Susup aç mı kalacaktım? Hırsız olmaktansa zanlı olmak daha evladır. Anlayacağın, sicilimizin bekareti açlıktan bozuldu. E sahibimiz yok, tek tabancayız. Bunu fırsat bilip üzerimize gelen de çok oldu. Bir infaz memuru vurdum Sübyan Koğuşu'nda. Sebebini sorma bana, asabım bozulur anlatırken. Allah'tan ölmedi adam. 3 yıl ek cezayla bulduk tahliyeyi. Çıktığında 18'dim. Babam öbür dünyaya terfi etmiş, yetişemedim cenazesine. İyice topal kaldım. Yani yarım kaldım Hakim Bey. Küçük Emrah filmler gibi
1: hayatım. 98.
0: Kırmızı topuçları giymeseydi Gülcan, her şey bambaşka olacaktı misali. E biz de serpildik. Sakallarımız çıkmaya, kaşlarımız çatılmaya başladı. Zaten cehennemin dibinde zebanilerle cirit atıyorduk. Hayatımız daha ne kadar kötü olabilirdi ki? Herhangi biri maazallah kükrese alacağız aşağı. Sinir katsayımız olmuş milyar. Kendi halimizde takılırken ona rastladım. Deniz gözlü, derya gibi bakan, iç ısıtan. Hepsi zırvalardı. Aşk, aşk, aşk diye. Ben de tanıştım 19'umda. Adı Bahar'dı. O döneme denk gelir Orhan Gencebay felsefesine tabir olduğumuz zamanların ilintileri. Bana kaderimin bir oyunu mu bu? Aldı onu benden, verdi zulümü. Hakim Bey, uzatmayayım. O da tavdı bana. İbrahim Tatlıses'in Hülya Avşar'a saray bonunda isyan ettiği dönemlerdi. Emin önünde balık ekmek yediğimiz teferruatlar. Kısacası aşkın aşk olduğu zamanlardı. Aşıktık yarım umutlarla. Muratlarımız yamalı ama çok yakışıklıydı. Yırtık da olsa kaderimiz, seviyorduk işte. Kendi halindeydi garibim. Ağzı var, dili yoktu bağrımın. Tekstilde çalışıp para biriktirirdi evliliğimiz için. Ben de ne iş bulsam yapardım. Yeşilçam kıvamında pembe pancurlu ya da çiçekli perdeli bir evdi hayalimiz. İşte ben bugün bu yüzden karşınızdayım. Bir gün dişimizden tırnağımızdan arttırıp biriktirdiğimiz 3-5 kuruşla ev bakmaya çıktık. Zeyrek yokuşundan çıkarken birkaç zibidi yanında yürüyen ve kafasını kaldırmayan Bahar'ıma "Ulan yavrum, bu ne güzellik, gel bize katıl" gibi cümleler sarf etti. O an benim bütün dünyam sinema filmindeki gibi ağır çekime bağladı. Kendimi kaybetmiştim. Hatırladığım tek şey polisin telsiz anonsları, ambulanslar ve toplanmış olan mahallenin ahalisiydi. Kendimi yine karakolda buldum. Bileklerimde kelepçeler, iki ölü, bir ağır yaralı var diyerek ifademi imzaladılar. Bir de şimdi, şu anla duyduğum daktilo sesi. Sanırım yaz kızım dediniz. Yaz ablacığım, yaz. Bu dünyada bu kadar kahpe varken biz koğuş kuşu olmaktan kurtulamayız. Ecevit de öldü. Belki bu aşkı bir rahşan affı kurtarırdı. Ama artık o da olmadığına göre baharımız kışa dönmüş demektir. Şimdi soruyorum sana Hakim Bey. Ben miyim katil, haklı yoksa katli vacip olanlar mı? Son sözüm olmaz benim. Adalet mülkün temelidir ya. Ben kiracıyım hep. Bilmem adalet bize ne biçer. Bizim mülkümüz yok be hakim bey. Bizim mülkümüz para etmeyen gönlümüz. O da bizi beraat ettirmeye yetmez herhalde. Kalemini kırmadan önce son kez karalı hakim bey. Son kez yaz. De ki neyine sevmek garibanın, neyine bahar. Zengin yaşar kışla yazı, mevsim olsa ilkbahar. Üşüyecek sübyan, üşüyecek gariban, üşüyecek umut.

Kahramanmaraş'ın yalı. Antep'ten özledir Maraş'ın yalı.

0: Damar iyi gidiyordu.
1: Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo General Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.
2: Radyo General 98.7.

0: çoktan terk edip gitmiş. İşte bu sevda, gözde olsa ne fayda.
1: Radyo General,
0: oysa 98.7 gönlü besleyen, dayan yüreğim diye. Ama kapkara bir yer, her yanı sardı ben.

Aslan, Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

Kıbrıs'tan Mersin'e gitmek üzere yola çıkan ve Girne açıklarından meydana gelen gemi kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar, kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarının en kısa sürede güzel haberlerle sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Radyo Genel Yönetim olarak milletimizin başı sağ olsun.

yollar var. Gideyim, kaçayım, göçeyim diyorum. Peşimi bırakmayacak anılarım var. Peşimi bırakmayacak anılarım var. Peşimi bırakmayacak anılarım var.